kasmadım normal yemek kendime kanayım sadece over my shoulders o zaman işte maşrum yama bilin bilim elbum beni ele sişiye galım beyle horum sakızın akım bugün de bu var 7.6 hem de sound of rise kez arası kez arası bugün en goma da ben ilahim goma kesin çocuğum en all my love et bunu ak oba akrila o akrila o çoğaz gotinim en gomin de blom Then the Malay turn of Shana, Shana, the Maru, Melapanos Pume, Ula Panange, Hello Dale.